Şeriktigi nazarda mamlekat strategiyasına teylo jürgüzügü çordondoşturup jogoru sapattuu önügü arkuluu dünyada birinci katarda tura turgan kalilik Uğut kerhana kuruluşun algaç ılıştatuunu ortogo koydu. Birinci mezgildeki öndürüş ticaratta koş asıl baştaluunu işke aşırgandan kiyin bul kerhana büt jıldık nişan milletterdi atkaruuga büt küçü menen attandı. Leşujan mınday bildirdi. Biz çeşkin türde jaŋı önügü tüşünügün iş jüzündö körsötüp, mamlekettin açtık koopsuzdugun kamsız kılуу, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү барышында дагы да зор натыйжаларды көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз чектүү жоопкерчилик шериктигинин күчүн сызыл кошобуз. Kakır en tala ajal denizden dünyadaki en çok kali sulfat öndürüş bazasına çeyin, kuruğol iş baştap japağa çıdap çarba jaratuudan ülge arkuluu jetektey turgan teren izdenip içke iştöge çeyin. Leşujan şeriktikteki bardık kızmatkerlerdi bekem turu arkuluu, joopkerçilikti çeşmelip, naktulu iştev arkuluu, ıyık mildetti iş jüzündülükte görsötüge jetektep, Kızıl Partiya tuusun Lopnor Gölü rayonunda biyik jelbiretti. Кымбат радио көрмөндөр, жогоруда татыктуу аттар түрмөгү өзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Cunha madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp kilit.
1: Cunha madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromu sürütge oxşuş, bizdin can düynövüzdü jarqıtıp kilit.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy cübek cipke oxşuş, milyon doğun Cunha ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Cunha'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orunda

Araştırıp eylesi yönünde ulanma Lenya'da cevap verip, deni terbiye çarşılarından öz malında iz koğup malumat verip, göptüğü mazmunlarda minus sıkıntı içinde cevabın bilip, ahbarat malumatların uçundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayğuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş çiğnadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu dairalar arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Adam toktobu yağılsın.
1: Beycim malı saat nöl.
2: Kubanıştı ündürgü tolğun atam eken, al Tianşan'dın tündük tüştüğündögü arlut ulan kızlarının jüregündö.
3: Bakıkka balkıgan üy bülölör, atam ekendin mer mahabatka tolğun jılu kuçağında.
2: Üy bülö geçi mamleket. Mamleket san min degen üy bülölörden kuralat.
3: Mamlekettin üy bülölörü jürek ötüp küründü. Üy bülölördün mamlekette şandu boy götörüydü.
2: Men atam ekenimdi süyöm. Men üy bülöömdü süyöm.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Atam Eken Altın Beşigim attuu берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Bunları menin tanışıb alınızlar. Cungo ekologiya tö şarı Kelpin odanının tö büt kesipçelesinin tüşüm narkı 2 milyard 200 milyon yuandıq ötkölde bösüp öttü. Cemisar odanının ılımta basırmada östürülgün joğuru darajalı jer jemiş jana jaşılçaları art-artınan bıştı. Kolca odanı Aulia ayılındakı araboz, batış qoğumduk konuşundakı bakmacı tütün, Şücüncün iş cüzündük hareket arkılığı aylanadakı jurttaştardın ortak payusuna türtkü boldu. Cüngo Şinjan'dan gelgen esepte ökücü Orta Aziyadakı 3 mamlekette ilim teknikaya dayanıp jer aydoo dolboru menen kamdadı. Bugün uçak jayı iştetilü ruhsat kübölügün rasmi alıp açıp çiberu şartın dayındadı. Ардактуу радио көрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуучу теңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.